Radio Energik. Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik. Young and early.